sabahın ışıklı doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgi

Ergin. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam.

Yine muhteşem bir şarkı. Unutulmayan eserlerinden ve gerçekten en güzel eserlerinden bir tanesiydi Tarkan'ın Yalla. Ve hala severek de dinliyoruz.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bizleri aramak istediğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Alan kodumuz 040, şayet Hamburg dışından bizi arıyorsanız telefon numaramız 4325-0046 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol Almanya'da sizleri.

aşkın Tuna bestesi değerli dinleyicilerimiz. Fatih Ürek seslendiriyor. Damgamızı vuralım biz bu geceye. Şu anda bize güzel dilekler dileyen ve radyosunun başında olan Serap Hanım'a ve tüm sevdiklerine yolluyoruz bu sıradaki şarkımızı ve çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş kendileri. Biz de kendisine harika bir çarşamba günü ve hafta başlangıcı diyeceğiz.

yılının yine çok sevilen şarkılarından bir tanesi değerli dinleyicilerimiz. Zalimin zulmü varsa benim de Allah'ım var diyor. Bize güzel dileklerini soran Berin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Radyo Metropol sizlerin sesi.

Türkiye'yi yöneten siyasiler nüfusumuzun 1/5 olan en yüksek gelirli kesimin 17 milyon 200 bin kişinin yiyip içmesine, ev ve otomobil almasına, gezip tozmasına bakarak yollar ağaçlarla dolu, lüks lokantalarda yer bulunmuyor, uçaklarda boş koltuk yok. Hangi yoksulluktan bahsediyorsunuz siz? Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Evet, lokantalar, oteller, AVM'ler dolu ama kimler faydalanıyor bunlardan? Gariban vatandaşlar oralara girebiliyor mu? İşçiler, emekliler, dar gelirli yurttaşlar lüks lokantalara, eğlence yerlerine, turizm bölgelerine gidip tatil yapabiliyor mu? Ülke nüfusunun sadece 1/5, 17 milyon 200 bin kişi Avrupa düzeyinde yaşıyor. Bu iyi ama geride kalan milyonlarca kişi ne durumda? Büyük çoğunluk çile çekiyor. Anketlerde açıklanan rakamların bize anlattığı şu: halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi açlık sınırında. Halkımızın %40'ı, 34 milyon 400 bin kişi yoksul, çok zor geçiniyor. Halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi kendi yağı ile kavruluyor. Halkımızın %20'si, 17 milyon 200 bin kişi zengin. Evet, tepedeki %20'lik kesim ülkenin en yüksek gelirli grubu olarak mutlu yaşayabilir. Keyifleri yerinde olabilir ama ya diğer milyonlarca insanımız? Onların iyi yaşama şansları var mı? Yok. Milli eğitimimiz yozlaştıkça demokraside, laik cumhuriyet ilkelerinden ve hukuktan uzaklaştıkça toplum olarak hızla çağın dışına doğru itiliyoruz. AKP iktidarı 22 yılda her yönden, hemen her konuda bölünmüş, birbirine yabancı, sevgisiz bir toplum yarattı. Politikasından eğitimine, hukukundan yargısına, sanatından futboluna kadar bölünmüş durumdayız ne yazık ki. Ekonomiyi düzeltsek bile bu bizim çağdaş bir toplum olmamıza yetmez. Son 22 yılda kaybettiğimiz tüm değerleri, demokrasiyi, hukuku, adaleti, laiklik ilkelerini yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Diyanetin kurbanlıkları, mübarek Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı. Ticarette yetenekli olduğu anlaşılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl için vekaletle kurban kesim bedelini geçen yıla göre %97 arttırmıştı. Diyanet İşleri Başkanı bile Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına iktidar itibar etmedi. Geçen yıl 5950 lira olan kesim bedeli bu yıl yurt içinde 11750 lira. Yurt dışında bunun yarısından daha az, 4750 lira. Türkiye'de sevap işlemek yurt dışındaki sevaptan iki kat daha pahalı demek ki. 10 bin lira emekli maaşı aldığını ve değil kurbanlık, yarım kilom et yüzü bile görmediğini söyleyen bir okurum gönderdiği mesajla Ali Erbaş emeklilerle dalga geçiyor. Asıl kurbanlar biziz. Bize layık görülen maaşla rüyalarımızda bile kurban kesemeyiz ama onlar bizi kurban diye keserler diye yazıyor. Ona haklısın demekten başka ne diyebiliriz ki? Evet değerli dinleyicilerimiz, tebessüm edelim. Eşeğe Metiye, dursun uzun süredir görmediği arkadaşı Temel'e, "Oy Temel'im, nasılsın?" diye sorar. Temel gülümseyerek, "Çok iyiyim, eşek gibiyim vallahi" diye cevap verir. Dursun ona şaşkın şaşkın bakar. "O ne biçim söz yahu, sen nasıl eşek gibi olursun ya?" Temel güler. "Aslan gibiyim desem ne olacak? Aslan dediğin ne işe yarar yahu?" Kükreyip böbürlenmekten başka hiçbir işe yaramaz ki. Oysa güzelim eşek, öyle mi? O çok mübarek, çok faydalı bir hayvandır. Sessizdir, sabırlıdır, yük taşır, insan taşır, verilen her işi yapar. Keşke ben, sen, o, biz, siz, onlar, hepimiz eşek gibi bir işe yarasak.
son olarak da şöyle bir açıklama yapmış. Tabii bu bir karikatür değerli dinleyicilerimiz. Orada karşısında duran kişi diyor ki, seni kıskanıyorum valla, bu kadar yükü nasıl taşıyorsunuz? Ben küçük bir paketi bile taşıyamıyorum. Ve karşısındaki yükün içerisinde açlık, yoksulluk, fatura, enflasyon, borç, yoksulluk, icra, pahalılık, kredi ve kira var. Bunları yük olarak sırtına almış. Evet değerli dinleyicilerimiz, Avrupa bizi kıskanıyor, öyle değil mi? Ve ben de bazı konularda çok oturduğum arkadaşlarımız arasında olan kişilerle tartıştığımız olmuştur değerli dinleyicilerimiz. Arkadaş demeyelim ama tanıdık diyelim. Çünkü böyle bir arkadaşı ben yanımda, daha doğrusu istemem. Gözü kapalı gezen. İnsanlar at gözlüğü mü takmış bilmiyorum ama buradaki tabii parasıyla gittiği zaman izine onu rahatlıkla harcayabiliyor ki turistler bile artık Türkiye çok pahalı demeye başlamış. Ve bunlar diyorsa düşünün artık. Ve şöyle bir şey var. Biraz önce insanların yoksulluğundan bahsettik. Hani diyorlar ya işte yollar araçlarla dolu, lüks lokantalarla yer bulunmuyor, uçaklarda boş koltuk yok, hangi yoksulluktan bahsediyorsunuz, Avrupa bizi kıskanıyor gibi. Ama o %20'sini görüyorlar değerli dinleyiciler. Gördüğünüz o lüks lokantalarda bu %20 halk, %20 de bayağı yapıyor. %20'si zaten zengin ve rahatlıkla böyle yerlere gidebiliyorlar. Lüks otomobiller kullanabiliyorlar. Ama geri kalan halkı görebilen var mı? Zaten bunlar gidemiyor. Yani gidemediği için dolayısıyla orada onları göremiyorsunuz. O yoksul halkı göremiyorsunuz. Ya da belli yerlerde kredi çekmiş bazen giden gençlerimiz, o da yani kafelerde falan, kafelerin dolu olduğunu gördüğünüz, anneleri babalarının verdiği paralarla ya da aldıkları krediyle gidebildikleri yerler. %20 bugün diğer gençler gidiyorsa ertesi gün diğerlerini görebiliyorsunuz. Yani lütfen at gözlüğünü takmayalım, biraz daha şöyle bakalım etrafa, acaba bu gördüklerimiz Türkiye'nin tüm halkı mı yoksa %20'sini mi görüyoruz? Avrupa bizi kıskanmıyor.

Türkü Akbayram radyolarınızda. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme diyor. Evet. Onca sefalet varken insanların yüreği kim bilir nasıl dertlidir, öyle değil mi? Onların dertlerini, kederlerini paylaşıyoruz. Elimizden geliyorsa lütfen yardım da edelim. Ama yardım ederken de kuruluşlara değil, lütfen seçtiğiniz mahallenizde ya da araştırın komşularınızın, tanıdıklarınızın mahallesinde olan fakirler varsa birebir gördüğünüze yardım edin. Türkü Akbayram.

Sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait harika bir düet var. Musa Eroğlu ve Nevzat Ak. Hasret yarası, yakar beni hasret yarası, töresi, bu mu aşkın töresi? Dermanım nerede, nerede, nerede çaresi? Töresi bu mu aşkın töresi, dermanım nerede? Radyo Metropol, Almanya'da sizlerin sesi.

insanlar enflasyonun düştüğünü duyunca fiyatların düştüğünü varsaymak istiyor. Ama aslında enflasyon artış hızında bir yavaşlama olacak. İktidar geçen yıl gaz fiyatlarını sıfır kabul etmişti. 25 metreküpe kadar destek veriyordu ve endekslemeyi öyle geçirdi. Mayıs'ta geçen sene %0.0 civarında bir enflasyon çıkmıştı. Bu yılın Mayıs'ında ise bu olumsuz baz etkisiyle yukarı doğru fırlayacağı biliniyordu. Asıl zorluklar gelecek sene yaşanacak. Gelecek yıl %15'lik bir enflasyon hedefinin olma ihtimali yok. Önümüzdeki yıllarda enflasyonda azalış temposunun sürdürülemez gözüktüğü anlaşılıyor. Eğer enflasyon çok hızlı düşürmek isterseniz o zaman milletin kemerini değil boğazını sıkmanız gerekecek. Yoksulluk derinleşiyor ama iktidar ellerini ovuşturuyor. İnsanlar tepki vermeyince demek ki program çalışıyor diyorlar. Milyonlar tepki için sokağa çıkarsa o zaman çekinmeye başlarlar. 15-20 bin kişinin sokağa çıkarak tepki vermesini olumlu görüyorlar diye kaleme almış değerli dinleyicilerimiz Oğuz Oyan. Evet, yoksul halkın boğazını daha fazla sıkacaklar. Öyle görünüyor değerli dinleyicilerimiz. Yani bu yetmiyormuş gibi insanların bu kadar yoksullaştığı daha da artacak gibi bu durum görünüyor. İnsanlar ne yapacak? Gerçekten biz de böyle elimiz kolumuz bağlı bu buralarda seyrediyoruz bu durumu. Allah onlara sabırlar versin diyoruz. İnşallah bu durum değişir. Halk uyanır, biraz olsun direnişe geçer de sesini duyurur.

Deniz toprak kazan nedir diyor bu güzel şarkıyı. Şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Ayten Hanım istemiş. Ayten Şentürk. Biz de kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Deniz toprak kazan nedir diyor.

Sıradaki şarkımız Şükrü'ye Tutkun'dan geliyor değerli dinleyicilerimiz. Gücüm yetene kadar. Bize güzel yayınlar dileyen Ahmet Bey'e, Yeşim Hanım'a ve ayrıca Mehtap Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine harika bir gün diliyoruz. Bizleri aramak istediğiniz takdirde şarkı isteği bulunmak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. 43 25 0 46. Şayet Hamburg dışındaysanız, bizi internet üzerinden izliyorsanız alan kodumuz 040, telefon numaramız 43 25 0 46.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bugün Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nde bu yıl arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık teması öne çıkıyor. Bu anlamlı günde biz de Radyo Metropol olarak temiz çevre ve sürdürülebilir dünya için doğayı koruyarak gelecek nesillere bırakmak hepimizin elinde diyoruz. Doğayı koruma bilincinin artması ve sürdürülebilir bir gelecek için temiz bir dünya bırakılması ve geleceğe bırakacağımız en değerli miras yaşanılabilir bir dünyadır. Doğanın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunun bilinciyle hareket ederek doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyalım diyoruz. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ümidiyle Dünya Çevre Günü kutlu olsun diyoruz.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, doğa için çağlı biliyorsunuz. YouTube'a girdiğinizde birçok doğa için söyleyen sanatçılar var. Ve farklı farklı şehirlerden duyduğunuz Denizli ve bunlar çok tanıdığınız sanatçılar değil ama hakikaten hepsinin sesi birbirinden güzel ve çok da güzel seslendirmişler. Türkiye'mizin birçok şehrinden bu doğa için söylemişler değerli dinleyicilerimiz. Hepsini

Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Evet. Kıraç'ı dinledik. Şimdi Haluk Levent kulaklarınızda. Kızılcıklar oldu mu diyor. Doğaya söylenen şarkılarla devam ediyoruz. Bize güzel yayınlar dileyen Nebahat Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca evet Emel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de harika bir gün diliyoruz sizlere. Radyo Metropol.

demiş kendi değerli dinleyicilerimiz. Evet, biliyorsunuz Nurhan Damcıoğlu gelir akla hemen. Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği sebebiyle 82 yaşında vefat etmişti. Ve annesinin sayesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Bölümüne 9 yaşında başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübü'nde 9 yıl çalıştı. 16 yaşında itibaren Devlet Tiyatrosu'nda rol aldı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu ve 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gürrü Sururi, Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve Mücap Ofluoğlu topluluğu ile çalışan Damcıoğlu, Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak Kanto türü şarkı söyledi. Sonrasında tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini Kanto'ya verdi değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin ilk kadın kantocusu oldu. Böylece sahneler almaya başladı. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalıştı. Ercan Yensen ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, ikinci evliliğinin tiyatrocu Atilla Olgaç ile yapmıştı değerli dinleyicilerimiz. Evet, kanto. Kanto deyince her zaman ilk akla gelen Nurhan Damcıoğlu değerli dinleyicilerimiz. Kanto ne demek? Belki birçoğumuz bilmiyoruz çünkü kanto eserlerini çok da duymuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tuluğa tiyatrolarında oyun başlamadan önce kadınların sahneye çıkış dans eşliğinde söyledikleri şarkılara kanto denir. Bazı tiyatrolarda oyun aralarında da söylenen kantolar yaklaşık yarım saat sürerdi. Oldukça hareketli ve coşturucu bir şarkı ve dans türü olan kantonun en tanınmış siması Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu ve Nurhan Damcıoğlu'dur. İkisini de kaybettik biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu'na göre kanto kelimesinin sözlük anlamı şarkı söylemektir. Kanto özel kostümlerle ve dans eşliğinde söylenen bir müzik türüdür. Kantoların şarkı sözlerinde eğlence ve mizah ön plandadır. Kanto ilk kez 1850'li yıllarda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. O yıllarda izleyiciler tarafından büyük ilgi gören kanto gösterileri günümüz eski popülerliğini yitirmiştir değerli dinleyicilerimiz. Hakikaten pek de kanto türü şarkılar duyamıyoruz artık, öyle değil mi? Evet, biraz önce de Aylim Aslı'ndan dinledik. Ben Kalender Meşrebi'yim. O da bir kantoydu değerli dinleyicilerimiz. Ama Nurhan Damcıoğlu'ndan tiyatrolar başlamadan önce o eğlenceli hali, dans ederek söylediği şarkılar, şu anda fonda da dinliyoruz. Hakikaten çok hareketli ve çok da güzel dans ederdi Nurhan Damcıoğlu. Kendisini Radyo Metropol olarak sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

kalben radyolarınızda değerli dinleyicilerimiz, son zamanda biliyorsunuz uyuşturucu ile ilgili, kullanmakla ve satmakla ilgili birçok haberleri çıktı. Evet, ne diyoruz? Böyle şeylerden uzak durmalı değil mi? Sanat ön planda olsun. Harika bir sesi ve yoruma sahip kendisi. Onu şarkılarıyla gündemde izleyelim ve seyredelim diyoruz. Bu şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Ayşe Hanım istemiş. Kendisine ve tüm sevdiklerine gelsin diyoruz. Radyo Metropol sizle.

geldin Haziran. Haziran ayına merhaba dedik. Bütün kış özlemle beklediğimiz yaz mevsimi yüksek hava sıcaklıkları ile bize adeta önümüzdeki günlerin sinyallerini veriyor. Hava sıcaklıkları arttıkça beslenme tarafından yüksek yağlı seçenekler yerine daha hafif alternatifler tercih edilebiliyor. İyi haber şu ki yaz sezonu meyve ve sebzelerin su içeriği genellikle daha yüksektir. Aslında bu yönleriyle gün içinde kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymak için destek sağlarlar. Mevsiminde rengarenk beslenmek vücutumuzun mevsimine göre ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Demek mümkün bu dönemde sıvı içeriği yüksek bitki bazlı beslenme bir kez daha ön plana çıkarken gelin metabolizmamızı destekleyecek adımları bir kez daha gözden geçirelim değerli dinleyicilerimiz. Ne dersiniz? Kim daha uzun ve sağlıklı bir yaşam istemez ki sevgili kadınlar? Bunun için beslenme yönünden atabileceğiniz en iyi adımlardan biri Akdeniz tipi beslenmek. JAMA dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmada 40 farklı biyo belirteç değerlendirildiğinde Akdeniz tipi beslenmenin inflamasyon, insülin direnci, yağ metabolizması ve pek çok biyo belirteçte olumlu etki gösterdiği belirtilmiş. 25 binden fazla kadının 25 yıllık süre boyunca takip edildiği çok yeni bir çalışmada araştırmacılar Akdeniz tipi beslenen kadınların tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin %23'e kadar daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu durumun hem kanserden hem de kardiyovasküler hastalıklar açısından fayda sağladığı da vurgulanmış değerli dinleyicilerimiz. Su tüketimini ihmal etmemek gerekir. Bunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Birçoğumuz çok az su tüketiyoruz. Ben de dahil olmak üzere. Bu hiç güzel bir alışkanlık değil. Eğer su tüketemiyorsanız içine limon sıkın ya da bir nane koyun ya da böyle bir portakal dilimi atın. İsterseniz farklı bir tat olarak daha da kolay tüketebilirsiniz. Aç kalma ve yeme periyotlarını belirleyen aralıklı oruç sistemiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Altını hep çizdiğimiz gibi şu anda bu ideal beslenme modelidir gibi kesin bir yargı vermek mümkün değil biliyorsunuz. Bütün diyetisyenler ya da bu konuda beslenme uzmanları farklı farklı görüşlerini vurguluyorlar. O yüzden yapılan araştırmalar yetersiz beslenme olmadan kalori kısıtlaması ve açlık periyotlarının yaşam süresini uzattığını belirtiyor. Natur Communications dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırma ise bir olumlu etkisini daha ortaya koymuş değerli dinleyicilerimiz. Gün boyunca yeterli protein alımını içeren aralıklı oruç uygulayan bireylerde daha iyi bağırsak sağlığı, kilo kaybı ve metabolik yanıtlarla iyileşme gözlemlemiş. 8 haftalık süre boyunca 41 bireyin değerlendirdiği araştırmada gastrointestinal problem semptomlarında azalma ve bağırsak mikrobiyotasında iyi bakterilerin çeşitliliğinde artış sonuçlar arasındaymış. Fakat bir uyarım var. Yaz aylarında aralıklı oruç uygulamayı düşünüyorsanız su tüketmenizi lütfen ihmal etmeyin değerli dinleyicilerimiz. Evet, su tüketimi çok önemli bu konuda biliyorsunuz. Ve kirazın mucizeleri, biliyor muydunuz bunları değerli dinleyicilerimiz? Kirazın ne kadar faydalı ve şifalı olduğunu. Kiraz benim de yaz aylarında tüketmeyi en sevdiğim meyvelerden birisidir. Kendisi yaz ayları için ihtiyacımız olan potasyum, C ve A vitamini içerisinde bulunduruyor. Lif içeriği ile bağırsaklarınızı mutlu ediyor. Çok konuşulmayan bir özelliğin de altını çizmekte fayda var. Kiraz denince aklınıza bir de uyku gelsin. Melatonin içeriği ile sirkadyen ritmi korumanızı yardımcı olur. Saplarını biliyorsunuz, sapları da çok faydalıdır. Saplarını bitki çayı olarak değerlendirebilirsiniz. Diüretik etkisi olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Yani ödem atmaya yardımcı etki gösteriyor değerli dinleyicilerimiz.
Meyve çekirdeklerini ise toprakla buluşturmaya çalışılabilir. İsterseniz kurutup bir kez torbaya koyarak regl döneminde ya da kas ağrıları için kullanabilirsiniz. Aslında meyvelerin insana birçok faydası var. Bazen saplarını, çekirdeklerini atıyoruz ama onların da faydaları var değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ödem atma etkisinden bahsettik kirazın saplarından. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Almanların dediği Löwenzahn ve ayrıca bizim ısırgan otu dediğimiz, bunları da birleştirdiğimizde onlar da ödem atıcı yararı var. Ama çok fazla sürede kullanmayın lütfen. Her şeyin belli bir sınırda olması gerekiyor. Çok tükettiğiniz zaman her şey yararlı olduğu halde zararlı da olabiliyor. Belli bir dönem tüketeceksiniz. Evet, her şeyin bir dönemi var. Yaz mevsiminde yaz meyvesini ona göre tüketin. Kışında kış meyvesini tüketin değerli dinleyicilerimiz. Nasıl tüketelim? Ara öğün olarak 12-15 adet kiraz bir porsiyon meyve yerine tüketilebilir. Kiraz ayrıca kilo da aldırır değerli dinleyicilerimiz. 1 kilo kiraz yerseniz 1 kiloya yakında kalori almış olursunuz. Ayrıca herhangi bir ara öğün yerine yarım kilo kiraz, 50 gram lor peyniri, 25 gram tuzsuz kraker yiyebilirsiniz mesela. Haziran ayı sebzeleri enginar, taze fasulye, bezelye, baklava, barbunya, kabak, patlıcan, salatalık, yeşil biber, dolmalık biber, domates, semizotu, rezene, marul, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, fesleğen, biberiye, nane, maydanoz, tere. Haziran ayı meyveleri kayısı, erik, çilek, kiraz, şeftali, dut, vişne, mürdüm eriği, yeni dünya değerli dinleyicilerim. Hepsi birbirinden güzel, öyle değil mi? Yaz geldi mi midemizde bayram ediyor, gözlerimizde bayram ediyor. Yeşillikleri, o güzel baharı görünce, o güzel çiçekleri, ağaçları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Ben geçen radyo programında da belirtmiştim. Mısır'a gittim ve Mısır'ın o kuraklığını görünce dedim bizim ülkeler cennetmiş, Almanya ve yeşilliği bol olan yerler. Hakikaten kuru olan yerlerde baktığınızda gözünüz böyle bomboş bir araziye bakıyor değerli dinleyicilerimiz. Oysa yeşillik, yeşil ve mavi ne kadar önemli. Gözümüzün, ruhumuzun dinlenmesi açısından, insanların faydalanması açısından, kuraklık olduğu zaman ne besleyebilirsiniz ki o kuraklık ülkelerde, öyle değil mi? Şimdi çok iyi anlıyorum. Yeşilliğin ve mavinin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Evet, sırada yine güzel bir şarkı var değerli dinleyicilerimiz. Biraz önce Kalben söylemişti. Şimdi Hakan Erşef, Aysev gelsin radyolarınızda. Çok güzel ve çok güzel bir sese sahip kendisi. Ve böyle yıllarım gür sesi de anlatıyor, böyle anımsatıyor kendisi. Bir garip yolcu diyor ve şu anda bize güzel dileklerini sunan Naci Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş. Biz de kendisine güzel bir gün diliyoruz. Hakan Erşef kendisine ve tüm sevdiklerine gelsin. Ayrıca evet, Yeltem Hanım da güzel yayınlar dilemiş bizlere. Onu da unutmayalım. Reyhan Hanım güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir gün diliyoruz sizlere. Radyo Metropol sizlerin sesi Almanya'da, biliyorsunuz. Bizleri arayın. Görüş ve isteklerinizi bizlerle paylaşın. Biz de şarkıları sizlere armağan edelim. Öyle değil mi? Hakan Erşef, bir garip yolcu.

Gökhan Sezen, seni kimler aldı diyor. Buradan sevgili Gökhan Sezen'e de selamlar olsun. İstanbul'da evet biz bize güzel bir mekanda çıkıyor değerli dinleyicilerimiz. Orada biz de görüştük kendisiyle. İnşallah önümüzdeki dönemde tekrar bizlerle birlikte Almanya'da olacak. Hakikaten çok güzel bir program yaptı. Beni de sahneye almıştı kendisi. Şarkı söyledik. Çok değerli bir sanatçımız. Çok değerli bir arkadaşımız aynı zamanda. Seni Kimler Aldı şarkısını şu anda radyosun başında bizi dinleyen Sevgi Hanım'a ve eşi Refahattin Bey'e geliyor değerli dinleyicilerimiz.

Hüner Coşkuner'den bir aşkın Tuna bestesi dinledik değerli dinleyicilerimiz. Gittiğinde anladım ne güzel sözler ve ne güzel bir, çok güzel bir şarkı. Konserimizde de bu şarkıyı ben seslendirmiştim çok sevdiğim için. Evet, Ahmet Özhan radyolarınıza artık bu solan bahçede diyor. Bu güzel şarkıyı şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Meltem Hanım'a ayrıca evet... Kibar Hanım'a çok, Kibar Hanım da çok güzel yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisine armağan ediyoruz. Ahmet Özhan kulaklarınızda. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin sesi.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. 2 saatlik bir zaman diliminde sizlerle birlikte olduk. Dünya Çevre Günü bugün. Ne diyoruz? Çevremize sahip çıkalım. Çevreyi korumak ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya yaratmak için hepimize düşen sorumluluğu hatırlatmak önemlidir. Bu konuda farkındalık yaratmak ve harekete geçmek için birçok nedenimiz var. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Dünya bizim evimiz. Onu kirletmeyelim. Çevreyi korumak için geç değil, harekete geçelim. Doğayla uyumlu yaşayalım. Geleceğe yatırım yapalım. Gezegenimizi koruyalım, geleceğimizi koruyalım. Dünya Çevre Günümüz, çevremizi koruyalım. Hep birlikte çevreyi sevelim, koruyun, yaşayın. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimiz harekete geçmemiz gerekiyor. Küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Sürdürülebilir bir tüketim çevre koruma için önemlidir değerli dinleyicilerimiz. Tekrar Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Pazar günü tekrar sizlerle birlikteyiz. O zamana dek kendinize iyi bakın. Tabii ki Radyo Metropol'de kalın diyoruz. Emel Sayın vay vay diyor.

0: Ja, schönen Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten fast gar nicht damit hoffen können, dass wir den Hörer voll kriegen, aber es sieht jetzt mal gut aus. Ich stehe hier als Vertreterin des Arbeitskreises Umlage der Kultur und wir freuen uns riesig, dass heute Abend Klaus Bittermann hier ist, um uns was über die Ideologiekritik bei Wolfgang Fort bzw. über die politische Sozialisation Wolfgang Forts zu erzählen. Wir als Arbeitskreis sind normalerweise mit Erinnerungspolitik oder auch der Möglichkeit kritischer Gesellschaftstheorie an diesem
1: düşünüyorum, çünkü onlar da bu davanın hukuksuz olduğunu sıklıkla vurguluyorlar. Örneğin davada unutulan belgeler, 5 yıl sonra açılan bir soruşturma, dava konusu iddiaların seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanılması, uzun tutukluluk sürelerinin dolmasına rağmen gerçekleşmeyen tahliyeler, tutuklu halde bırakabilmek için başka dosyalardan verilen cezalar, onlarca hukuksuzluğu zaten DEM Parti öncesinde HDP sıklıkla dile getiriyordu. Bu özeti niye yaptım? Çünkü bu davanın siyasi bir dava olduğuna bu sebeplerle vurgu yapıyordu DEM Partililer. Hukuken bakılsaydı zaten bu davanın hiç açılmaması, açıldığı an düşmesi ve devam etmemesi gerekirdi diyorlardı. Ancak gelin görün ki 4 yıldan fazla bir süre dava devam etti. Siyasetinde malzemesi oldu, bir algı operasyonunun parçası olduğu ifade edildi DEM Parti yöneticileri tarafından. Düne dair beklenti de aslında hukuki bir sonucun çıkmayacağını tahmin ediyordu bütün siyasetçiler, en azından DEM Parti ve muhalefetteki siyasetçiler. Fakat bir öngörülemezlik vardı. Hukukçular şunu söylediler, hukuk temelinde öngörülebilirdir. Çok da evet yoruma açıktır ama çok da yoruma açık değildir. Çünkü yasalar var, kanunlar var, anayasa var, öngörülebilir olması gerekir verilecek cezanın. Ama biz bir gün önce yaptığımız haberde 3 alternatif sunmuştuk hatırlarsan. Beraat mi, ceza mı, erteleme mi? Ve onlarca kişiyle konuştuk. 3 ihtimal de vardı. 3 ihtimal de eşit bir şekilde dile getirilmişti ve hiç kimse söylediğinden emin değildi aslında. Ama galiba hani ceza verileceğine dair bir beklenti daha yüksekti. Sonra bir gün önce, duruşmadan bir gün önce bazı illerde işte Van'da, Şırnak'ta işte eylem yasakları oldu. Gene bazı illerde çok basına yansımadı ama gözaltılar oldu DEM Partililere. İşte Şırnak'ta oldu, gene Hakkari'de oldu. Orada biraz daha şey yorum güçlenmeye başladı. Hani eğer karar çıkarsa büyük bir tepki gelmesin diye önlemler alınıyor. Zaten karar çıktı, bazı kentlere giriş çıkış bile yasaklandı. Dün mahkeme salonunda biraz bu beklenti hakimdi. Zaten katılım çok yüksekti. Avukatlar da tıpkı Demirtaş gibi, o da söylemişti, Demirtaş ve diğer kadın siyasi tutuklular da bu kararı yüzümüze okumanıza izin vermeyeceğiz demişlerdi. Karar boş salona okundu sanıklar bakımından. İzleyicilerin büyük çoğunluğu da terk etti. Avukatlar da karar okumaya başlayınca bu hukuksuzluk olarak tarif ettikleri duruma mahkeme salonunu terk ederek tepki gösterdiler. Bekleniyordu yani bu karar. Ama şu beklenmiyordu, nasıl bir karar çıktı? Ağırlaştırılmış müebbetle, insan öldürmekle, cinayetle yargılanıyorlardı. Yıllarca Yasin Börü'nün katili olmakla suçlanarak seçim meydanlarında itham edilmişlerdi HDP'li siyasetçiler. Bunları, bu cezada işte kamu malına zarar verme gibi daha böyle maddi suçlardan beraat ettiler. Hepsinden ne cinayetten ceza aldılar, ne kamu malından ceza aldılar. Aslında davanın esasını teşkil eden suçların hepsinden suçsuz bulundukları tespit edildi. Buna rağmen işte Demirtaş 40 yıl, Figen Yüksekdağ 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl, Ahmet Türk 10 yıl, yani çok yüksek cezalar aldı siyasetçiler. Bu cezaların tümünün gerekçesi de çeşitli televizyon programlarında, basın açıklamalarında, mitinglerde, parti binası açılışlarında yaptıkları konuşmalar. Yani sadece yaptıkları konuşmalardan ötürü HDP'li siyasetçiler 400 yıl toplamda ceza almış oldular. Evet. İşte bunun sebebini merak ediyor aslında siyaset şu anda. Neden bu ceza verildi? Yani çünkü verilen cezanın hukuken bir karşılığı yok. Büyük oranda verilen cezalar propagandadan ve şundan verildi. Devletin birliğine, ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım. Bozma değil, bozmaya yardım.
2: TCK 302, biz ona çok yıllarca konuştuğumuz ve tartıştığımız maddelerden.
1: Aslında bozma olduğu için tam olarak şey de değil, hani 302'ye yakın bir şey ama tam olarak 302 mi ondan da emin değil hukukçular. Çünkü bozmaya yardım olarak tanımlanıyor. Burada bir ince ayar olduğunu ifade ediyor Kobani davasını takip eden hukukçular. Biz seninle hatırlarsan şunu konuşmuştuk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmemesi. İşte Kobani davasında ölenlerin katilli olduklarının bu kararla ilan edilmemesi acaba pozitif bir şey mi diye konuşmuştuk. Kobani davasını takip eden hukukçular bunu böyle yorumlamıyorlar. Çünkü şöyle bir kanıları var. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilseydi, yani bu siyasetçiler bir insanları öldürmekle suçlansaydı, istinafta ya da yargıtayda kolaylıkla bozulabilirdi. Çünkü hukuki hiçbir temeli yok. Çünkü sadece bir tweet var atılan. Suçlama buradan geliyor. Dolayısıyla aslında yargıtay ve istinafta onaylanmaya da bozulmaya da müsait cezalar verildi. Günü geldiğinde, o günün ne zaman olduğuna da siyasetin karar verebileceği şekilde esnetilebilir cezalar verildiği yorumunu yapıyor DEM Partili hukukçular.
2: Çok geriye gitmeyeceğim. En son sadece Ergenekon dosyasını hatırlayacaksındır. Ortada Ergenekon diye bir örgüt yoktur. Çıktı Kumpas davası denildi. Ağırlaştırılmış müebbet kaç kez almış pek çok kişi beraat etti. Dün Sırrı Süreyya Önder mecliste, o da trajik anlardan biriydi. Bir taraftan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor, bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Büyük Partisi'nin verdiği güçle meclis başkan vekilliği koltuğunda oturup genel kurulu yönetiyor. Böyle de trajik bir tablo beraat etti bunu. Yani bu çok açık, her şey olabilir. Şimdi ben hem muhalefetten hem de iktidardan bu davayla ilgili şöyle bir tabloya baktığımda konuştuğum isimler var. Bir önce şunu söyleyeyim, iktidar cephesinden çok fazla açıklama gelmedi.
1: Şimdi iktidara yakın olduğu ifade edilen gazeteler de büyük sanki büyük yer vermedi.
2: Evet, mevcut ceza neyse ceza yağdı. Hani bu kullanılabilir bir ifade ama bugüne kadar bu dava üzerinden HDP'nin ve temsil ettiği birçok şeyin hedef alındığı bir tabloda bunlar yoktu. Sakin karşılanmış durumda. Bugün Adalet Bakanı da uzun cümleler kurmayı sever. Temiz sürecini takip edeceklerini söyledi. MHP tarafından açıklama gelmedi. Tek açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı.
1: Bülent Turan'la.
2: O da İçişleri biraz karışık malum. Acaba bakan mı olmak istiyor diye yorumlandı. Onu da not edelim. Şimdi benim konuştuklarımdan çıkardığım sonuç şu. Hem iktidar tarafı da bunu söylüyor. Muhalefet tarafı da söylüyor. Cezalar beklentinin altında. Daha da yüksek olabilir. Asıl sorun şu, içerik farklı. Kobani davasına adını veren Kobani olaylarından bu davada ceza yok. Şimdi davanın temeli çöküyor. Yağma, adam öldürme, yangın çıkarma, düşünebileceğin onlarca suçlama hepsi düşüyor. Sahipsiz kalıyor. Yani Kobani'de siz gerçekten bu kadar insan öldü. Neden öldüğünü biz yıllardır ortaya çıkarmış değiliz. Türkiye adaletini ortaya çıkarmış değil. Bunun üzerinden bir dava kuruluyor ve bu dava çöküyor. Bu önemli. Buna iktidar tarafı da bundan aslında rahatsız. Ben şey söyledim, AK Parti'nin ve MHP'nin grup toplantılarında, kürsülerde yazılmış bir iddianame o.
1: Doğru.
2: 5 yıl sonra açılması davanın, bir tane çözüm süreci, bir sürü şeyle ilişkilendirilebilir. O davanın temeli çöktü. Şimdi iktidar tarafı diyor ki Kobani yeniden eklenmeli, sadece itiraz edecektir diyor. Bu beklenti içindeler. Bu durumdan rahatsızlar. Tahrik bile yok.
1: Doğru.
2: Tahrik bile yok. Şimdi bunlar örgütsel bir suçla yargılanıyorlar. Örgüte yardım etmek, işte devletin birliği bütünlüğünü de ekleyip daha çok konuşmalar üzerinden giden bir süreç. Siyasi tutuklular olarak ifade edebileceğimiz bu açıdan bir tablo var. Bunların hepsi demokratik sisteminde siyaset yapan insanlar. Yani bana şunu hatırlattı konuştuğum bir siyasetçi. Bir dönem Düzova'da işte biz siyaseti, Hüseyin Mehmet Ağar'ın sözüydü. Bunu konuşurken yıllar önce Düzova'da siyaset yapan, yani demokratik sisteminde siyaset yapanların çok ağır cezalandırıldığı bir noktaya geldik. Burada bir problem var. Ve bu verilen ceza demokratik sisteminde siyaset yapmak isteyenlere verilen ceza. Kürtleri, Kürt siyasetini hep konuşulur ya, daraltma çabası. Hani onlar hep Türkiyeleşmekten bahsederler ve bundan vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Bu önemli. Son kongrelerinde de bunun altını çizdiler. Ama iktidar hep oraya kendi gündemlerini sıkıştırmak istediği bir tablo. Bunu yine böyle yorumluyor. Bu cezaları da öyle. daraltmaya çalışıyorlar Kürt hareketini, Kürt siyasetini diye muhalefet cephesinden benim aldığım yorumlar. Bu normalleşmeyi nasıl etkiler? Aslında soru bu. Çünkü cezalar çıkınca herkes bunu sordu. Bu mu normalleşme? Sen bugün HDP'den partideydin. HDP'den parti. Bunu nasıl ilişkilendiriyorlar Ceren? CHP'den de bilmiyorum konuştukları ne oldu mu ama bu cezalar normalleşme sürecini bitirir mi? Orada bir kesintiye yol açar mı? Nasıl bir sonuç üretir sence?
1: Aslında bu duruşmaya gelirken yani bir hafta kadar öncesinde konuştuğumuz DEM Partililer normalleşme sürecine dair şunu söylüyorlardı. Evet, Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu biz de biliyoruz ve bunu istiyoruz. Türkiye normalleşmeli. Hatta bunun yöntemlerinden biri de anayasayı tartışmaktır diyen bir parti DEM Parti. Ama şöyle olmaz diyorlardı. Normalleşme ama Kürtler hariç derseniz böyle bir normalleşme olmaz diyorlardı.
2: Evet, o güzel bir röportajdı. Ben yazdım.
1: Şimdi aslında ortaya çıkan tablonun böyle bir tablo olduğunu ifade ediyorlar. Verilen cezalar

0: ifade ediyorlar. Örneğin şunu konuştuğum bütün DEM partiler açık yüreklilikle söylüyorlar. Özgür Özel'in seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti yaklaşımındaki farklılığı biz hissediyoruz, görüyoruz. Gerek açıklamalarda yanımızda durması, gerek bizimle görüşmelerini medyayla paylaşması, Kobani davasına gelen heyetlerin sıklığı, kalabalıklığı gibi ya da Özgür Özel'in konuşmalarına yansıyan boyutuyla kararlı durduğunu görüyorlar. Ama geçmiş deneyimleri bu tip kararlı duruşların birdenbire alt üst geçmiş deneyimlerin bu tip kararlı duruşların alt üst olmasıyla dolu olduğunu söylüyorlar. Kurulan bu programı, planı nasıl tanımlarlarsa artık görmeleri gerektiğini söylüyorlar. Yani aslında bundan sonra iktidarın değil muhalefetin nasıl durduğunun önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bunu şuradan da bağlantılandırabiliriz belki. Normalleşme dedin ya, belki biraz da orayı konuşmak lazım. Hem Özgür Özel'in ve ana muhalefet partisinin bundan sonra Kobani davası ve Kürt sorunu konusunda nasıl duracağını dikkatli izleyecekler. Erdoğan'a yaklaşımını dikkatli izleyecekler. Hem de buradan dün akşamki emekli askerlerin tahliyesi mesela, hasta tutuklular normalleşme adımlarından biri olabilirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var, hasta veya yaşlı tutukluların zaten aslında tahliye olmak gibi bir hakları var. Ama dün tahliye edilen hasta tutuklulardan hiçbiri işte Kürt siyasi hareketinden hasta tutuklular değildi. Mesela bunların da serbest bırakılması için söz kurulmaya devam edilecek mi gibi ana muhalefetin atacağı adımları ve yanlarında durup durmayacaklarına dair bir gözlemleri, kısmen endişe olarak da tanımlayabileceğimiz bir ruh halleri olduğunu gözlemledim ben.
1: Yorumlayabilecekleri bir şey yok mu aslında Ceren? Sonuçta davaya dair CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel'in açıklamaları oldu. Hukuk dışı olarak gördüğünü, siyasi bir dava olarak değerlendirdiğini, verilen cezaları eleştirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde CHP açısından önemli bir siyasi figür İmamoğlu'nun da davaya dönük eleştirileri var. Ve bunu tek başına bir siyasi hareketiyle değil, Türkiye'nin demokrasisiyle, hukukun işleyişiyle ilişkilendiren yorumları var. Sonuçta iki taraftan bu anlamda tepkiler var. Aslında tutuklara gelmeden belki şunu söyleyebiliriz. Bu süreç hasta tutuk CHP'nin normalleşme ile ilgili bunu nasıl yorumladığı, nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir müzakere, işte anlaştık, yaptıkları uygulamaları olumlu bulacağız. Hani iktidar böyle düşünüyor olabilir. Sıcak temas, yumuşak davransınlar. Bu değil. Sonuçta onu bir hukuka dönüş çağrısı olarak değerlendiriyor CHP'liler, iktidarla teması ve o hukuka dönüş için atılan adımları izliyorlar. Oradan Yargıtay seçimine geçeceğim. Yargıtay başkanlığı seçimi ayrı bir tartışma. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan isim üzerinden de tepkilerini koydular.
0: Evet.
1: Şimdi bu çok önemliydi. Önemli. Bence Müsavat Dervişoğlu'nun ziyareti sırasında Özgür Özel'in bu atamayı eleştirmesi. Çünkü bu atama, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan isim Can Atalay'la ilgili hukuk dışı bulunan, AYM kararını uygulamayan, bir Yargıtay Türkiye'yi kilitleyen o tartışmanın mimarını siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atıyorsanız, üstelik önünüze gelen bir kişilik listenin ikinci sırasında iken MHP ile aranızdaki anlaşma gereği olduğu tırnak içi yorumu yapılıyor. Bu normalleşme mi? Bu soruyu sordu. Bunun yanlışlığını ifade etti. Sonuçta onlar bir kapı açmış, kendilerini teslim etmiş değil. Hukuka dönüş çağrısı. İzliyoruz bu olayları, bu gelişmeleri diyorlar. Burada eksi puan verilmiş durumda iktidara. Tutuklarla ilgili benim gördüğüm şu. Tabii eş zamanlı olması, Kobani'de havasının görüldüğü gün bir siyasi hesap,
0: tesadüf olmadığı yorumu yapılıyor.
1: Tesadüf değil. Zamanlama manidar diye de bizim artık literatürümüzde bir ifade var. Çok şey anlatıyor gerçekten. Altına ayrıca bir şey söylemek istemiyorum. Ama liste devam edecek anladığımız kadarıyla. Şimdi toplum nezdinde tartışma yaratmış. Evet, 28 Şubat hükümleri var. Onun dışında FETÖ tutukluları var içerisinde. Ayrıca cinayette suçlanmış başka isimler var. Saadet 2019 seçimlerinde Saadetli sandık görevlilerinin ölümüne yol açan kişi. Yani bunlar da var. Ama sağlık yaşlılık, cezaevinde kalamaz durumu olunca bunları çok tartışmamak da gerekiyor. Çünkü hasta tutuklu sorunu böyle bir sorun zaten. Bunların dışında değerlendirilmesi gerekiyor. Ben listenin devam edeceğini biliyorum. Bir 20 kişiye yakın bir isim listesinin konuşulduğunu biliyorum. Bunu da önümüzdeki süreçte bir kapı açıldı, devamı gelebilir. Belki onların içinde başka isimler de görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bu dedin ya hani şey yok mu diye hani yorumlayabilecekleri hamleler yok mu ana muhalefet kanadından DEM Parti'nin? Evet. Evet var. Aslında en başta söylediğim gibi Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin şimdiye kadar attıkları adımlar DEM Parti açısından umut verici olarak tanımlanıyor. Ama Türkiye gibi bir ülkede bunun sürdürülebilir olmadığına dair çok fazla geçmiş deneyim var. İşte bu geçmiş deneyimlerin tekrar etmesine dair bir endişe var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair böyle bir endişe var. Göreceğiz diyorlar. Çok önemli yani Türkiye'nin normalleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Kürt sorunu ve DEM Parti yaklaşım konusundaki tutumunun sürekliliğinin hayati olduğunu düşünüyor DEM Parti.
1: Yarın nerede ilan yapacaklardı?
0: Yarın Diyarbakır, İstanbul, Esenyurt ve Adana'da buluşmaları var.
1: Buluşma. Hı-hı. Şimdi üç ayrı kentte, üçü de büyük ve önemli kentler. Hepsinin siyasi anlamları var. Eylemler ya da buluşmalar gerçekleşecek. Yarın CHP de sokakta olacak.
0: Evet doğru.
1: Yani bir yandan da siyasi bir tartışma, hukuka dönüş, işte cezaların protestosu buna tepki. Bir taraftan da vatandaşın çektiği çileler, ekonomik sorunlar.
0: Atanmayan öğretmenler.
1: Bütün hepsi. Emekliler. Evet, ekonomi merkezli. Orada yarın muhtemelen elbette orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da düzenlenen mitingde bir konuşma yaptığında bu konuya değinip değinmeyeceği de örneğin şu an önemli bir başlığa evet. dönüşüyor. Çünkü bir tarafta da Türkiye'nin kaç yerinde başka bir rahatsızlığı, bir sıkıntıyı dile getirenler var. Buluşabilecekler mi acaba? Bu önemli bir soru işareti olacak. Ondan sonra ertesi gün işte belki bir şey söylemek daha doğru olacak. Çünkü yarın bir sürü aslında sokakta mevcut sorunları dile getiren insanlar olacak.
0: Evet doğru. Göreceğiz bakalım. Ben de merak ediyorum.
1: Yerel seçimleri dedim. Hani Cumhuriyet Başsavcısı tamam ama bunu bir düzeltme olarak da konuşalım istiyorum. Ceren, biz şimdi geçen hafta çok hızlı ilerledik. Bahçeli Erdoğan görüştü. Artık yerel seçimleri işi çözülecek. Öyle görünüyor dedik. Ve Metin Şentürk'ün yanlış söylemedim
0: doğru.
1: değil mi? Onun Yargıtay Başkanlığı'na geleceği artık kesin gözüyle bakmıştık. Öyle olmadı. Şimdi ben bunu iki tarafa da sordum. Çünkü Erdoğan ve Bahçeli görüştü. Sonuçta o görüşmeyi böyle yorumlamak yanlış değildi. Ne oldu? O görüşme sonrası MHP yakınlığıyla bilinen, öyle yorumlanan isim çekildi.
0: Evet.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı adaylığını koyduğumuz tabiri çekildi. Beklenen de onu destekleyenlerin iktidar tarafından daha önce atanmış Akarcı'ya destek vermesiydi. Ama öyle olmadı. Burada büyük bir ders var, belki sınav var. Şimdi AK Parti tarafı da MHP tarafı da aynı şeyi söyledi. Bir, bu çekilme hali, bu temaslar yani siyasi müdahale algısını beraberinde getirdi. Öyle ya da değil ama bu algı oturdu ve işte satın alındı Yargıtay'da da. Ve bunun rahatsızlığı, bunu kendi ifade ettikleri için böyle yorumlar yapıldı. Ama ben konuştum, AK Partililer de konuştum, MHP'liler de bunu söyledi. Bu algı kaybettirdi. Sonuçta Yargıtay hakimliği, üyeliği, o geldiği nokta mesleki kariyerinde geldiği aslında en üst noktalardan biri. Ve o insanların yönetildiğini düşünmesi, müdahale edildiğini kararlarına düşünmesi rahatsızlık yarattı. Yani şunu bunu ifade ettiler, inatlaşmayacaksın seçmenle bir önceki evet. seçim için. İnatlaşmayacaksın yine bir seçimde. Orayı belirleyeceğini, yöneteceğini düşünmeyeceksin. Bu Yargıtay seçimi için de geçerli. Aslında bir genel seçim için de. Orada hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Yanlış oldu, doğru olmadığını söylüyorlar. Hani tarikatlar etkileri falan konuştuk ya. Onun ötesinde aslında bir durum var. Yani yargıda hiç mi siyaset yok? O üyelerin hepsinin siyasi bir tutumu olabilir ama asıl rahatsız oldukları tutumun bu olduğunu AK Partiler'de MHP'liler söylüyor. Bunu çok önemsediğim için paylaşmak istedim ki biz de yanılmış olduk aslında yorumumuzda. Hatta şöyle ifadeler, adayın birinin çekilmesi dayatma olarak algılandı. siyasiler baskı yapıyor. Bu görüntü tepkiye yol açtı. Mesleğinin son noktasında insanlar kendi iradelerine saygısızlık gördü. Bu kadar haksızlık etmemek lazım Yargıtay üyelerine hatta denildi. Seçimi bu noktaya götüren bu sonucu AK Parti ile MHP'nin biz bir araya gelince işte anlaşınca çözeriz algısı da aslında yanlışla ortaya çıktı diye. Önemliydi, biz de düzeltmiş olduk geçen haftadan bu yorumu.
0: Yani Yargıtay üyelerine haksızlıksa eğer bizim şimdiye kadar yaptığımız yorumlar, evet doğru ama yani şöyle hissettim sen bana bu perde arkasını aktarırken, Yargıtay üyelerine haksızlık olarak, haksızlık yapmak olarak tanımlayalım hani geçen hafta yaptığımız yorum ve yıllardır aslında yargının, en başta da Yargıtay'ın ne kadar siyasallaştığına dair yorumlar yapılıyor. Yani o haksızlığı yapmak için o kadar çok gerekçemiz var ki aslında. Bence biz bu hatayı yaparak hata yapmamış.
1: İsmini tekrar yanlış söyledim mi diye
0: düşünüyorum. Bizi düzeltsin arkadaşlarımız. Yeni seçilen Yargıtay Başkanının adını.
1: Yargıtay
0: Cumhuriyet Başsavcısı'nın adını.
1: Onun bütün delegesi de olarak algılasak artık, kurultaylardan öyle alıştık. Hani çekildiği tarafa gitmedi, ortada kaldı. Yani böyle yorumlanıyor olması önemli. Yani yargı siyasal etkilere açık ve kendi aldığı kararlarla siyasal sonuçlar üreten yapılar ve ilişkili olmuş bugüne kadar tarih boyunca da, bu iktidarla da ilişkili değil zaten. Belki daha fazla oldu ama hep vardı. Bu anlamda söylemiyorum ama o müdahalelerin her zaman sonuç getirmediğini görmüş olduk. Çok başarılı, bireysel, bağımsız, özgür karar aldıklarını söylemiyorum o anlamda.
0: Martin Şentürk.
1: Metin deyip
0: de teşekkürler Alkan.
1: Şentürk. Hafta boyunca onu konuştuk. Evet, başlıklarımız içerisinde zamanımız ne kadar var Ceren?
0: Bir 10 dakikamız daha var. Ben bu Yargıtay meselesine şöyle bir ekte yapmak istiyorum. Tabii ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Yargıtay Başkanı'nın yeni, o koltuklardaki yeni isimlerin bütün yargı süreçleriyle de yakından ilgisi var. Hani Kobani davasıyla da ilgisi var, işte Sinan Ateş dosyasıyla da, hani bizim bugün tartıştığımız bütün yargı süreçleriyle de ilgisi var. Her iki koltuğa seçilen iki isim de ne işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne AK Partisi'nden çok uzak isimler değiller. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ayrıca şu tartışmayı da hep yaptık, geçen hafta konuşmuştuk seninle, işte hak yolcular mı, menzilciler mi, oncular mı, oncular mı tartışmasında
1: bu değil işte, evet.
0: Bu seçim özelinde olmasa da verilecek bir kararda yeniden bu tartışmaların gündeme gelmeyeceğinin garantisinin olmadığını da söylemek lazım.
1: Sonuçta seçilen Yargıtay Başkanı'yla istenen, aslında seçilmesi istenen arasında uçurum yok.
0: Tam olarak bunu söylemek istiyorum. Uçurum yok. Yani bir pamuk ipliği kadar fark vardır. Tam olarak bunu söylemek istemiştim ben de. Bu seçimlerin bu yöntemle yapılmasına dair aslında iktidar kanadından, ben de hafta içi senin olmadığın bir gün iktidarla biraz
1: seçim sistemi değişmeli.
0: Hem seçim sistemi değişmeli, işte bizim bu tarikat tartışmalarını, iktidar baskısı, siyaset baskısı tartışmalarını yaşamamız için başka bir yöntem bulmamız gerekiyor diyor. AK Parti'nin deneyimli isimleri ve bu tartışmaların yapılmasını da iktidara kaybettirdiğini söylüyorlar. Çok da Cumhurbaşkanı'na yakın isimler. Orada bir rahatsızlık var. Bakalım bu normalleşme tartışmalarımızda orada bir gelişme olacak mı, onu da göreceğiz.
1: Şimdi normalleşme açısından skorlar veriliyor. İşte 3-4 gelişme bekleniyor. Bu arada tabii Kavala'yla ilgili kararın bir yeniden yargılanma talepli dilekçe vardı. Oy birliğiyle reddedildi üstelik. Aslında heyetin değişmesi normaldi. Normal işleyen bir süreç. Orada sürpriz yoktu. Ona da bir anlam yüklendi ama oy birliğiyle red. Oradan bir çıkış yok. Kobani'de ağır cezalar. Ama yine beklentinin dışında daha farklı boyutuyla bir ceza geldi. Anayasa görüşmeleri bir yandan devam ediyor. Yine yumuşamaya gelince önümüzdeki süreçte CHP, yani ben şunu söylemek istediğim için bu kapıyı açtım. Erdoğan'ın CHP'ye ziyareti için henüz bir takvim yok. Dün CHP Genel Başkanı da Haziran başı sanki olabilir dedi. Onun turları var, devam ediyor. Biraz daha görüşmeleri sürdürecek, bitirecek. Sonra iade ziyaretler olacak, kabuller. Onun gideceği yerlerde ne olacak? Haziran başı gibi. birdenbire hani bir şey oldu da hani biz tamam diyaloğu kesiyoruz gibi bir noktaya gitmeyecek. Hasta tutuklarla ilgili bir adım atıldı. Kobani ile ilgili eleştirisini getiriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili gibi gibi. Bu ziyaret gerçekleşmeden bir diyalog kopuşunu bekliyorum ben.
0: Tabii. Bence de çok mümkün gözükmüyor. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu diyalog kapısının son noktaya kadar açık kalması istediğini açık bir şekilde dile getiriyor. Dünkü Sözcü TV'deki programda da söyledi. Yani diyalogtan yanayız ama diyaloğun tıkandığı yerde de mücadeleye başlarız diyor. Dolayısıyla belki şunu konuşmak lazım Nergis. Senin bu konudaki fikrini de merak ediyorum ben. Örneğin o puanlamalar yapılıyor ya, Osman Kavala Erdoğan özel görüşmesinde gündemdeydi. Oraya bir eksi attık. İşte hasta tutuklular görüşmesi gündemdeydi. Oraya bir artı attık. Yani Osman Kavala, Özgür Özel'in başarısızlığı, hasta tutukluların serbest bırakılması Özgür Özel'in başarısı olarak mı yorumlanmalı? Yoksa zaten böyle bir gündem var mıydı yani hasta ya, tutukluların serbest
1: şöyle bu görüşmelerin elbette ki yani burada elbette ki Özgür Özel'in bunları gündem başlığı olarak Cumhurbaşkanı'nın önüne koymasının, gitmeden önce koyacağını söylemesinin, gittikten sonra beklentisini dile getirmesinin elbette ki faydası var. Hasta tutuklar konusu bizim yaklaşık 3-4 yıldır sıklıkla ve biz çeşitli vesilelerle, sen de yakın zamanda yapmıştın bir haberini. Bu Türkiye'nin sorunu. Bunların hepsi Türkiye'nin
0: cezaevinde ölüyor insanlar.
1: Bu görüşmeler bunların gündeme taşınması açısından avantaj sağladı. Ve bu açıdan Özgür Özel'in görüşmesinin sonuçlarıdır. Böyle değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Ama bu bir sorundu. Bunu görünür kıldı. Çözüm noktasında adım atılmasına güç kattı belki.
0: Hızlandırdı belki.
1: Hani bir çaba vardı da hani muhalefette aslında böyle bir ilişki ağı vardır. Ben bize bunu Meral Akşener anlatmıştı. İktidarla muhalefet arasında ilişki önemlidir. Özellikle dış politikada bir anlatırdı. Bir örnek yaşadı, bir örneği anlatmıştı. Dışarıda bir anlaşma, bir pazarlık var Türkiye Cumhuriyeti ile işte ilgili ülkenin temsilcileri arasında. Buraya Türkiye'ye haber gönderiyorlar muhalefet temsilcilerine. Biraz daha sert eleştiriler getirin ki masada daha çok şey alalım. Bazen böyle bir şeydir siyaset diye bize Meral Akşener anlatmıştı bunu. Belki de güç kattı. Evet. Bu konuda adım atılmak isteniyor. Kamuoyundaki tepkiler, MHP'den gelebilecek ya da tepkiler, belki onun yumuşatılmasına, onun kapatılmasına, hani böyle de faydalı şeyler de olabilir. Arka planı, perde arkası diyoruz ama tam anlamıyla perde arkasını bazen bulmak mümkün değil.
0: Ama, ya da bazen senin hep söylediğin gibi çok basit bir şey olabiliyor perde arkası. Biz çok derinlerde arıyoruz ama burnumuzun ucunda oluyor gerçekten.
1: Yani bu açıdan ben bu görüşmenin ve CHP'nin bu konuyu gündeme getirmesinin sonuçları. Gezi davasını yeniden konuşuyoruz. Kavala'yı daha çok konuşmaya başladık. Bunlar simgesel davalar. Türkiye'nin hukuka uyması açısından önemli. İsimlerden öte. AYM kararlarına, AYM kararlarına uymak. Bu zaten Türkiye bunları bu buralarda kapı açabilse, yol yürüyebilse bugün çok daha iyi bir noktada olabilir.
0: Ve artık şunu da çok net bir şekilde biliyoruz ki işte Gezi, Osman Kavala, Kobani davası, Can Atalay'ın durumu, hatta bizatihi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda sadece muhalefette değil AK Parti'nin içinde de rahatsızlıklar var ve hukukun uygulanması gerektiği konusunda
1: yorumlar geçen hafta aslında AK Parti içerisinde partide değişim isteyen bir kanat CHP'nin bu çıkışlarını olumlu, onları güçlendiriyor gibi bir yorum vardı. Bunu paylaşanlar da var. Bu bir çok boyut oluyor bu işin, yani doğru söylüyorsun.
0: CHP kritik bir noktada duruyor.
1: O zaman gelecek hafta ne bekliyoruz? Hafta sonu eylemleri bir tarafta, İstanbul'da işte atanamayan öğretmenler, çalışma hayatına dair sorunlar, ekonominin gündemli olduğu CHP'nin mitingi bir tarafta, DEM Parti'nin tepki, miting demiyorlar ama halk buluşmaları. Ve onun dışında da yeni hasta tutuklar görebiliriz resmi gazetede önümüzdeki günlerde affedilecek. Başlıklar şimdilik böyle. Ayhan Bora Kaplan'ı izlemeye devam edeceğiz. Ama sanki biz çarşamba günü konuştuk biraz programda, politik duvarda. Mafya manipülasyonu ortaya çıktı biraz gibi.
0: Evet, biraz oraya
1: çıktı. Yönetilen bir süreç gibi görünüyor. Twitter'dan bunları takip etmemek gerektiğini düşünüyorum. Öyle bitirelim istersen.
0: Çok doğru. Teşekkürler Nergis.
1: Evet. Gazete Duvar'da perde arkasından fırtına gibi geçen gerçekten bir haftaya göz atmaya çalıştık. Elden geldiği kadar. Gece kalktı tekrar buluşmak üzere diyoruz. Bugün hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Radio FSK, Hamburger Stadt, FSK 93.0 MHz oder auf fsk-hh.org im Stream.
3: Und den dritten Planeten dieses Sonnensystems.
2: FSK 93.0 im Äther.